0: facultad pues tomes prima.
1: Çınlandı. Abi hakikaten iyi bir durumumuz işte. Ben o da yavrumuz ya. Duet o yavrumuz.
0: Acá de ti, de tu, les, les. 193?
1: Sí. 108.
0: 108?
1: Sí. 228. 241.
0: 141.
1: 211. 8000. Slash RCYB.
0: RCYB.